Nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tla gatsola Afrika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

0: ke morena soehla thopi tse gang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seri of fair
1: re moho le ntswa ke roikate motlong ha ile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
2: di go ya ba di mono
1: le seri fm ke molele.